0: yan edukatörü var.
1: 1 tablespoon halter oluyor.
2: Isso is, sabe caçar? Isso is.